Amanyana babawe ekilatina mundana sabarawe na nalchok yura menono tumke sidono nyimala sidono nyimala amusaga kinyo dida.